başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda

toplu bildirimler ulaştırılacak. Böylece önlem ve uyarılardan haberdar olabileceksiniz. AFAD Acil, olası bir afette daha çok can kurtarmak, daha çok insana hızla ulaşmak amacıyla yerli ve milli bir yazılımla Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil, tek tuş, hayata dokunuş.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Engelsiz Kampüsler Engelsiz Adımlar etkinliği düzenlendi. Adıyaman Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü ve Özel Eğitim Öğrenci Topluluğu koordinasyonunda üniversite kampüsünde gerçekleştirilen farkındalık etkinliğine Milli Eğitim'e bağlı özel eğitim okulları, engelli dernekleri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda özel gereksinimli birey katıldı. Gün boyunca kampüste renkli ve samimi görüntüler oluştu. Etkinliğe katılan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş de özel öğrenciler ve aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti. Özel gereksinimli bireylerin mutluluğu ve ailelerinin memnuniyeti ise etkinliğe anlamlı görüntüler olarak yansıdı. Etkinlik kapsamında Kadim Sanatlar Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Ebru çalışmaları yoğun ilgi görürken, Müziksel Faaliyetler Topluluğu'nun müzik dinletileri etkinliğe renk kattı. Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler katılımcılardan büyük alkış aldı. Okul öğretmenleri tarafından düzenlenen eğitsel oyunlar ve etkileşimli etkinlikler ise öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Etkinlik gün sonunda gerçekleştirilen ikramlarla sona erdi. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
2: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
1: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Gitsem çöle.

0: FM. Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, buyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemi de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Geliştirme Topluluğu BİTÜK tarafından öğrencilerin siber güvenlik alanındaki bilgi, beceri ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmek amacıyla CTF, Capture the Flag yani Bayrağı Ele Geçir yarışması düzenlendi. Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı bir yarışma ortamında kullanmalarına imkan sağladı. BİTÜK Topluluk Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan koordinasyonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler, kriptografi, web güvenliği, tersine mühendislik, ağ güvenliği, adli bilişim ve genel siber güvenlik alanlarında hazırlanan sorular üzerinde takım halinde yarıştı. Yarışma öncesinde öğrencileri ziyaret eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar dileyerek siber güvenlik alanında gerçekleştirilen bu tür uygulamalı etkinliklerin önemine dikkat çekti. Yarışmacı öğrencilerle sohbet eden Rektör Keleş, gençlerin bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Yarışma süresince katılımcılar farklı zorluk seviyelerinde hazırlanan görevleri çözerek analitik düşünme, problem çözme, takım çalışması ve zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik öğrencilerin siber güvenlik alanındaki farkındalıklarının artmasının yanı sıra bu alana ilgi duyan gençlerin kendilerini geliştirmelerine de katkı sundu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere para ödülleri takdim edildi. Ayrıca etkinliğe katılım sağlayan öğrencilere katılım sertifikaları verildi. Böylece öğrencilerin hem yarışma sürecindeki emekleri belgelendirilmiş hem de siber güvenlik alanındaki çalışmalara yönelik motivasyonları artırılmış oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen ödül töreninde Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cem Onat, yarışmaya sponsor desteği sağlayarak öğrencilerin teşvik edilmesine katkı sunan Gökçe Yakar Yılmaz'a teşekkür etti. Profesör Doktor Onat, bu tür desteklerin öğrencilerin mesleki gelişimine, teknolojiye olan ilgilerinin artmasına ve üniversite sanayi toplum işbirliğinin güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Programda siber güvenlik alanının günümüzde kamu kurumlarından özel sektöre kadar birçok alanda kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı. BİTÜK Topluluk Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan, CTF yarışmalarının öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri açısından önemli bir öğrenme ortamı sunduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin analitik düşünme, ekip çalışması ve siber güvenlik farkındalığı kazanmalarına katkı sağladığını ifade etti.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı ÜNİDES kapsamında düzenlenen ÜNİFES'te üniversitemiz öğrenci toplulukları iki ayrı kategoride Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Sürdürülebilir gelecek topluluğumuzun enerjini doğadan al projesi, iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil enerji kategorisinde, okul öncesi topluluğumuzun müzik ve umut projesi ise kültür ve sanat kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, gençlerimizin üreten, düşünen, çözüm geliştiren ve topluma dokunan projelerle böylesine anlamlı başarılara ulaşması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu vizyonun geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirdiğine inanıyorum. Bu önemli başarıda emeğe geçen kıymetli öğrencilerimizi ve topluluk danışman akademisyenlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Adıyaman Üniversitesi olarak bilimsel üretimi, toplumsal katkıyı ve gençlerimizin hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Harmanım ben.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybıysa bir çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan, dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
2: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin. Bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının

Kamu spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.

Örnek Şahsiyetler programından merhabalar. Örnek Şahsiyetlerin bugünkü bölümünde Alaaddin Ali Çelebi'ye yer vereceğiz. Nesir Üstadı olarak tanınan Hümayunname müellifi Alaaddin Ali Çelebi Filibe'de doğmuştur. Gençlik yıllarında muntazam bir tahsil görmüş ve Edirne'de zamanın ilim otoritelerinden Abdülvasi Hayreddin'in yanında yetişip gerekli kademeleri geçerek onun eliyle müderrislik derecesine erişmiştir. Müderrislik hayatına Edirne'de Siraciye Medresesi'nde başlayan Alaeddin Ali, bir müddet sonra Busra'da sırayla Bayezid Paşa ve Ferhadiye Medreselerinde hizmet görmüş, ardından Hüdavendikar Medresesi müderrisliğine yükselmiştir. 1537'de uzun yıllar kaldığı Bursa'dan Edirne'ye tayin edilerek önce Alebiye Medresesi'ne, çok geçmeden de Atik Medresesi'ne getirilmiştir. Yüksek ilmi meziyetleriyle gittikçe daha çok dikkat çeken Alaeddin Ali, burada henüz bir yılını doldurduğu sırada İstanbul'da Sahn Müderrisliği payesine layık görülüp kendisine Fatih Medresesi'nden Baş Kurşunlu Medresesi Müderrisliği verilmiştir. Bir sene sonra tekrar Edirne'ye tayin edilmiş, 1542'de de Bursa Kadılığı'na yükseltilmiştir. İlerlemiş yaşı Alaaddin Ali'ye daha ileri mansıplara yükselme imkanı vermemiş ve çok geçmeden kendisi 1543 yılında Bursa'da vefat etmiştir. Alaaddin Ali Çelebi'ye asırlar boyu sürmüş bir şöhret kazandıran, çağının estetik anlayışı içinde göz kamaştırıcı bir üslup ve imajlarla ördüğü Hümayunname adını verdiği Kelile ve Dimne tercümesi olmuştur. Öyle ki 16. asır ve sonrası tezkire ve hal tercümesi müellifleri, Türk nesir sanatında eşi görülmemiş ve daha sonra da seviyesine erişilemeyecek bir şaheser olarak değerlendirdikleri bu eserden dolayı kendisinden büyük takdirle bahsetmişlerdir. Bununla beraber asırlar boyu büyük bir rağbet gören Hümayunname, çoğu ünlü kişinin eserlerinden nesir sanatı bakımından çok üstün tutulduğu gibi, büyük üstadların bu vadide yeni ve parlak örnekler verdikleri sonraki devirlerde de şöhret ve itibarını devam ettirmiştir. Alaaddin Ali Çelebi, edebi değer ve muhteviyatça Farsça aslını çok aşan bu eserini yeni baştan yazarcasına işlemiş, muhteviyatını tasviri tablolar, ayet ve hadisler, esas metinde olmayan Arapça, Farsça yeni şiirlerle ve diğer Türk şairlerden ilave ettiği manzum parçalarla zenginleştirmiştir. Böylece eser, Osmanlı Türk kültüründen gelme imajlar ve yeni hayat unsurları kazanmakla beraber, Türk edebiyatına da ahlaki, içtimai ve siyasi terbiyeye yönelik nasihat ve düşüncelerle örülmüş bir masallar kitabı kazandırmıştır. Ayrıca eser, devlet idaresine namzet genç insanların terbiyesi için yazılmış siyasetname nevinin tipik bir örneği gibi kabul görerek, fikri muhtevası ve edebi meziyetleriyle Batı edebiyat aleminin alakasını devamlı surette üzerine çekmiştir. Bunların yanı sıra eski Türk edebiyatının Osmanlı sahasında Batı dillerine en çok tercüme edilmiş eser olmak gibi bir talih ve imtiyazı olan Hümayunname, İşlediği konuya o derece damgasını basmıştır ki, bazı batılı şarkiyatçılar Hümayunname sözünü, aslı olan Kelile ve Dimne'nin adı yerine onun Farsçadaki umumi ismi şeklinde kullanmışlardır. Hümayunname'nin geçmişte uyandırdığı alaka ve akis, yalnız edebiyatta kalmamış, minyatür sahasında da kendini göstermiş ve eser etrafında Osmanlı üslubuna bağlı yeni bir minyatür zemini doğurmuştur. Ancak asırlarca Türk münevver zümrelerinin edebi zevkine cevap veren Türkçedeki diğer tercümelerinden daha başarılı şekilde Kelile ve Dimne'yi Türk edebiyatına mal eden, Avrupa dillerine yapılan tercümeleri vasıtasıyla da bu dünya klasiğinin Batı aleminde tanınıp yayılmasında ayrı bir payı bulunan Hümayunname'nin edebiyat tarihimiz bakımından taşıdığı ehemmiyet ve yeri, yeni zamanların münşiyane nesri mahkum eden edebiyat anlayışının tesiriyle unutulmuştur. Edebiyat tarihi kitaplarında önceleri esere birkaç satırla da olsun temas edilirken, günümüzdekilerde kendisinden büsbütün bahsedilmez olmuştur. Bugünkü programımızda Alaeddin Ali Çelebi'den bahsettik. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalın.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Sanat Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
2: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.
3: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Değerli dinleyenler, kültürümüz atasözü ve deyimler bakımından çok zengin ve güçlü. O kadar güzel, o kadar etkileyici ve sıkıştığımızda, ifade yetersizliği yaşadığımızda, bir feriştah gibi imdadımıza yetişen birçok kelime, deyim, atasözü, ibare, vecize, beyit ya da dörtlüklerimiz var. Az önce kullandım mesela feriştah. Bir feriştah gibi imdadımıza yetişen dedim az önce. Eminim siz de feriştah kelimesini duydunuz, kullandınız. Bir yerlerde meramınızı, derdinizi, fikrinizi ifade için onu içine alan bir cümlede siz kurdunuz. Efendim, feriştah kelimesinin aslında yaygın bir kullanımı yok. Bir tek deyim var feriştahın içinde geçtiği ve hemen herkesçe bilinen. O da şu: feriştaha gelse. Hani şunu şunu şunu yapacağım, feriştahı gelse beni bundan vazgeçiremez deriz. Aklını başına al, yoksa feriştaha gelse seni elimden kurtaramaz deriz. Türlü şekillerde, farklı farklı cümleler içinde kullanırız feriştaha gelse deyimini. İyi ama nedir efendim feriştah? Hani bazı sözler vardır, tam olarak anlamını bilmeyiz. Biri nedir diye sorsa kelimeye dökemez, tanımlayamaz, tarifini yapamayız. İşte feriştah böyle bir kelime. Çoğumuz bir yerlerde, bir takım konuşmalarda, belki metinlerde, mesajlarda, muhabbetlerde kullandık bu kelimeyi. Ama ne anlama geliyor bilmeyiz. Efendim, feriştah aslen Farsça bir kelime. Geçmişte farişte, firişte, firista şeklinde kullanıldığı da olmuş. İslam öncesi dönemde Mani dini mensupları arasında yaygın bir kullanım alanı olmuş. İslam sonrası dönemde de kullanılmış. Ayrıca Ermenice'de reştak şeklinde kullanımı olmuş. Değerli dostlar, etimolojiyi uzatmak istemiyorum. Sizlerin de merakını kabartıp daha fazla sabır taşırmak da işime gelmez. O nedenle hemen söyleyivereyim. Efendim, feriştah geçmişte melek anlamında kullanılmıştır. Ama ondan daha çok ve yaygın olarak elçi anlamıyla öne çıkmış. Peki biz feriştahı gelse dediğimizde elçisi gelse, meleği gelse mi demiş oluyoruz? Yani feriştahın anlamı meleği, elçisi gelse beni bu işten vazgeçiremez mi oluyor? Hayır efendim, tabii ki değil. Feriştahın bir anlamı daha var. En güçlü, en büyüğü, en kudretlisi, sultanların sultanı, padişahlar padişahı. Yani gündelik hayatımızda kullandığımız feriştah kelimesi genellikle en güçlüsü, en kudretlisi anlamı taşıyor. Cümle içinde kullanırsam, Türkçe'ye gösterdiğim özenden, kelimelere duyduğum sevdadan feriştahı gelse vazgeçiremez dediğimde şöyle demiş oluyorum: hiç kimse, hatta dünyanın en saygın, en güçlü, en büyük, en kuvvetli adamı bile gelse, Türkçe'ye gösterdiğim özenden, kelimelere duyduğum sevdadan beni vazgeçiremez demiş oluyorum. Şimdi efendim, içinde feriştah geçen bir cümlede siz kurmaya ne dersiniz? Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun efendim. Saygılarımla.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
2: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
1: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
2: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
1: Yapabileceğime inandılar.
2: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Eksik değil, farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla, yeter.
4: Otizmi erken tanı, yeter.
5: Otizmliği eğit, yeter.
6: Otizmliği hayata kat, yeter.
7: Otizmliği sporla güçlendir, yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
9: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
10: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.
11: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
12: Bilişsel davranışlı tedavi diye bir tedavi yöntemi var. Kişiye önce bir test ediyoruz, analiz ediyoruz. Bu kişi duygulardan hareket edersek mi bu kişi hatalarını fark eder, düşünce çarpıklıklarını düzeltir? Düşünceden hareket edersek mi düzeltir, yoksa davranıştan hareket edersek de mi düzeltir diye bunu ayırt ediyoruz. Yani bazı kişiler var, düşünce temellidir. Onun hatalı düşüncelerini belirlersin ölçekle. Düşünce hatalarını, ondan sonra o düşünceleri değiştirmek için ona bir şey, örnek olayların üzerinden giderek eğitirsiniz onu. Bu klasik yöntem. Düşünce üzerinden yanlış düşünce, yanlış davranışları düzeltmek. Ama bazı kişilerin öyle yapısı oluyor ki düşünce üzerinden algılayamıyor, duygu üzerinden algılıyor. Yani ona da diyorsunuz ki şöyle bir davranış olursa senin için çok, senin sevdiğin bir şey, senin hoşuna giden bir şey, seni etkileyecek bir şey, şunu kazanacaksın, bunu, bu şöyle bir şey elde edeceksin deyip duyguları harekete geçirmemiz lazım onlarda. Duygular harekete geçirirse, duygusal olarak inanırsa, duygusal olarak bir heyecan, coşku hissedirse, ondan sonra düşünceye önüne getirdiği zaman duyguyla düşünce birleşiyor, eyleme dönüşüyor. Bazı insanlarda da duygu ve düşünce yoluna hiç gitmiyorsun. Direkt davranış üzerinden gitmek lazım. Mesela diyorsun ki al şu hareketi tekrar et diyorsun. Al şunu şuraya koy çıkar, koy çıkar. Al bunu mesela gidip diyelim elini aşırı yıkıyor. 3 defa yıka, bir daha tam tersini yap, tam tersini yap diyorsun. Böyle davranış yoluyla beceri kazandırıyorsun. Beyni öyle değiştiriyorsun. En kolay ve en objektif testler düşünce testleri. Düşünceye bir şey yapıyorsun, onu işaretliyorsun, oradan çıkıyor. Duygularla ilgili testler ancak bazı olaylardaki tepkilerini işaretleyerek anlayabiliyorsun. Davranışlarla ilgili testler de gözlemlerden anlaşılıyor. O kişinin davranışlarını gözlemleyerek kaydediyorsun. Hastalıklı kişide böyle hareket ediliyor. Dahi kişiler nasıl yapıyorlar? Dahi kişiler beyninde çoklu zekayı çok iyi kullanıyorlar onlar. Mesela matematiksel zekası yüksektir bazı kişilerin. Yani gider çok güzel bir hesaplama yapar ama insan ilişkilerinde başarılı değildir. Mesela ben öyle matematiksel zekası çok yüksek olup da çok başarısız olan birisini biliyorum. 6-7 tane dil ana dili gibi konuşuyor. Yani kişi 50 yaşındaydı, 7. dil öğrenmeye çalışıyordu. Ya dedim sen niye dil öğreniyorsun dedim. Yani daha birçok bu kadar dili çok güzel konuşuyorsun. Bunun sana faydası ne olacak, yani ne düşünüyorsun? Ben faydasını düşünmüyorum ki, ben dili öğrenmek hoşuma gidiyor, öğreniyorum dedi. Yani burada, yani ben bu dili alacağım, bu dili işte şu işi yapacağım, ticaret yapacağım yahut kendimi geliştireceğim, insanlar şunu yapacağım gibi hiçbir sosyal hedef, amaç yok. Evinden çıkmıyordu. Evinden çıkmıyor, habire dil çalışıyor, devamlı dil çalışıyor. Bir şey biliyor fakat sosyal yönden çok geri, duygusal yönden çok geri. Kişi işte duygusal zeka ayrı, sosyal zeka ayrı, bunlar hepsi beynin ayrı kaynakları. Bunlar beyinde, buna denilen duygusal kaynaklar, düşünce kaynakları ve davranışsal kaynaklar ayrı ayrı değerlendirilir. Yani kaynak yönetiminin metotları neyse, para yönetimi gibidir bu, sermaye yönetimi gibidir. Nasıl ticari kaynaklar, ekonomik kaynaklar nasıl yönetilir, önce üretilir sonra tüketilirse, bu psikolojik kaynaklar da öyle, duygu, düşünce, davranış alanında olsun. Önce bunların üretilmesi lazım, ondan sonra tüketilmesi lazım. Biriktiriliyor, ondan sonra tüketiliyor. Bu kaynak yönetimi kurallarına göre insanın psikolojik kaynakları, psikolojik sermayesi yönetilmesi lazım. Şimdi deha kimseler bütün kaynakları çok iyi kullanabiliyorlar. zaten iktisadın tanımlamasında vardır ya, kısıtlı kaynakları en verimli şekilde kullanabilmek. Bunlar da zihinsel kaynaklarını, zaman yönetimini iyi yapıyor, duygu yönetimini iyi yapıyor, düşünce yönetimini iyi yapıyor, stres yönetimini yapıyor, sorun çözme stilini, iletişim stilini geliştiriyor. Buna göre verimli bir hayat kuruyor. Kısa sürede çok şeyler yapabiliyor. Yani bu bir şeydir işte, kaynak yönetimini, psikolojik kaynakların yönetimini yapması ve bunu yapılan her şey bir beceri haline gelip en az bir 6 ay o tekrar edilirse o kişi de artık onu otomatik yapmaya başlıyor onu. Kişi eğer değişime, yeniliğe açıksa, yani sürekli mesela Mimar Sinan'ın beynini çok merak ediyorum. Mesela Mimar Sinan'ın yaptığı eserlere baktığınız zaman Mimar Sinan'ın hiçbir yaptığı eser daha sonraki eserin aynısı değil. Devamlı kendini yenilemiş. Kendini yemiş. Ona sormuşlar ya bu eserleri nasıl yaptın diye soruyorlar. Ben diyor aklımla buluyorum. İlhamla köşe taşlarını buluyorum. Aklımla hesabı yapıyorum. Ustalarım yerleştiriyor demiş. Bak sezgi var orada köşe taşlarını. Kafasında bu açı ne kadar olmalı? Bu duvarın kalınlığı ne olmalı? Şu duvarlar hangi şekilde kesişmeli diyor. Kafasını hesap ediyor. Köşe taşlarını belirliyor. Hesabını yapıyor aklıyla. Ondan sonra da ustaların şunu buraya bunu buraya yaptırıyor. Ve bu sezgisel algılamayla ilgilidir bu. İşte sezgisel akıl yürütme. Yani bu kadar bu şeydir. Yani Mozart'ın müzikteki keşfi de böyle bir sezgidir. Yani o sezgiyle herkesin hoşuna gidecek doğada olan bir müzik ilhamla geliyor. Birdenbire çalıyor. Herkes şaşırıyor ya ne güzel bu şey. Beethoven falan öyle çıkarmışlar. Ama onlar müziğin içinde doğmuşlar. Devamlı onun içinde ola ola o konuda bir zihinsel beceri kazanmışlar. Onun için. Yani bu Mimar Sinan da 50 yaşına kadar Osmanlı ile birlikte bütün Roma'yı gezmiş. Bağdat'a gitmiş, seferlere gitmiş, bütün Roma eserlerini incelemiş. 50 yaşından sonra yapmış başlamıyor eserlerini. Yani Mimar Sinan ondan önce marangozluk yapıyormuş. Ya yani bunlar birdenbire ilhamla gelmiyor öyle. Yani, Edison'un çok güzel bir sözü var. Şöyle diyor. Yani %5 zeka, %95 çalışmak diyor. Hatta yine Edison'un ilginç bir hikayesi vardır. 2 milyon dolarlık laboratuvar yanıyor. Bütün her şey yanıyor. 67 yaşındaymış o zaman. O zaman oğlu anlatıyor sonra bunu. Babam herhalde artık emekli olur. Bir kenara çekilir yatar diye. Yanan şeye bakmış. Çocuklarını, aileyi toplamış. Bütün hatalarımız yandı demiş. Yani şimdi düşün yani bu bakış açısı. Ve ondan 3 hafta sonra gramofonu, işte ses kayıt cihazını buluyor. Yani bu şeyler, yani bunlar hepsi şey. Yani sadece çalışmakla da olmuyor. Mesela burada bir duygusal zeka yüksekliği de var.
11: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüyaman FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüyaman FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Piller köpeğe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için atık piller geri dönüşüm kutusuna. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
4: Lifler ve yapısı. Vücut mimarimizin harika yapı taşlarıdır lifler. Vücudumuzdaki her işin yapılmasında, organlarımızın sağlıklı çalışmasında görevli bu yapı, kusursuz bir şekilde yaratıldığından olsa gerek, kendisine verilen vazifeyi kusursuz bir şekilde yerine getirir. Nefes alıp verirken, kalbimiz kan pompalarken, midemiz yediğimiz yemekleri sindirirken, koşarken veyahut uyurken dahi elastik lifler hep görev başındadır. Kendilerine verilen elastiki yapıyla esneyebilme yeteneğine sahip olan Rabbimizin yüce sanatının yansıması, sonsuz ilminin nadide şahidi bu yapının farkında mıyız? Elastiki liflerin vücudumuzda en fazla çalıştığı yer, kanın pompalanması sırasında gerilimle yıpranmasını önlediği büyük atar damarımız olan aorttur. Günde ortalama 100 bin defa atmakta olan kalbimiz için lifler hayati öneme sahiptir. Doğum anımızdan vefat edeceğimiz ana kadar kanı durmaksızın pompalayan damarlarımızdaki lifler, yüksek basıncın oluşturacağı hasarı önleyerek kalbimizin uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını sağlamaktadır. Derimizdeki esnek yapı, gözlerimizin hareketlerindeki esnek açı, gün içinde defalarca kasılan midemiz, nefes alıp verdikçe esneyen akciğerimiz ve birçok organımız, içinde bulunan lifçikler sayesinde yaşamlarını rahat ve sağlıklı bir şekilde sürdürmektedirler. Varlıkları laboratuvar ortamında gözle görülebilen lifçikler, minik bedenlerine oranla hayati işler gerçekleştirmektedirler. Farkında mıyız? Lifçikler görevleri sırasında yay gibi gerilir ve gevşerler. Şişirilen balon gibi esneyerek gerilir, daha sonra ise yeniden eski hallerine dönerler. Bu hareket bulunduğu organa esneme kabiliyeti kazandırır. Bu, ilmin ve fennin kendi kendine küçük, milimlik bir parçasını dahi yaratamayacağı sistem 350 kilo daltondan oluşur. Yani yaklaşık bir hidrojen atomunun ağırlığına eşittir ve değeri 1.66 çarpı 10-24 gramdır. Bu yapı 2871 adet amino asitten meydana gelmiştir. Proteinlerin en küçük birimi olan ve vücudumuzda bulunan 20 adet amino asidin çeşit çeşit sıra sıra dizilmesinden meydana gelen lifçikler, kalbimiz, damarlarımız, derimiz, hatta vücudumuzu saran sinirlerimiz gibi her dokumuzda faaliyet gösterirler. Bu muhteşem küçüklükteki yapı, Rabbimizin yaratma sanatına tanıklık etmektedir. Farkında mıyız?
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke, keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
2: Keşke dememek için

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.
1: Merhabalar değerli dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Radyo Hastanesi programına hoş geldiniz. Size programımızda çeşitli hastalıkları tanıtacağız. Hastalıkların belirtilerini, tanı yöntemlerini ve tedavilerinden sizlere bahsedeceğiz. Bugün stüdyomuzda konuğumuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn Sina Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Pelin Koçyiğit hocamız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim.
1: Bizi onurlandırdınız, kırmadınız.
2: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için.
1: Teşekkür ederiz. Hocam bugün güncel bir konu var. Birçok kişide, yani toplumun büyük bir çoğunluğunda, hepimizde var. Saç dökülmesi. Saç dökülmesi ve tabii bir de kepeklenme oluyor. Saç dökülmesi neden oluyor hocam? Yani psikolojik faktörler oluyor biliyorsunuz. Bir şeye streslendiğimiz zaman saçımız dökülüyor ama onun dışında rutin saçlarımız da dökülüyor.
2: Saç dökülmesi hakikaten hepimizin zaman zaman yaşadığı bir şeydir. Yani hani herhalde hiç kimse yoktur ki benim saçım hiç dökülmedi, hiçbir zaman dökülmedi, dökülme diye bir şey bilmiyorum diye. Çünkü
1: öyle diyenler dediğiniz, var hocam ama dökülüyordur değil mi?
2: Dediğiniz çok doğru. Saç dökülmesinin o kadar çok sebebi var ki hani birinden birini bir şekilde yaşamış olabiliriz.
1: Evet.
2: Bunlardan birisi tabii ki bazı stres dönemlerinde psikolojik faktörlerin etkisiyle bile saç dökülmelerini yaşayabiliyoruz. Veya öyle bir şey olmuştur ki mesela şiddetli bir ateşli hastalık geçirmişizdir. O hastalıktan birkaç hafta sonra saçlarımızda dökülme olabilir. Ağır bir ameliyat geçirmişizdir. Ondan bir süre sonra olabilir. Veya bir ilaç kullanmışızdır. O ilacın etkisine bağlı dökülmeler olmuş olabilir. Ya da hormonal bir takım değişiklikler olmuştur vücudumuzda. Özellikle mesela kadınlarda polikistik over dediğimiz çok yaygın bir durum var.
1: Yumurtalık
2: kistleri
1: çok yaygın.
2: Çok yaygın. Hatta biz bazen bu yumurtalık kistlerini saç dökülmesinden dolayı teşhis ediyoruz. Diyoruz ki burada özel bir saç dökülme şekli var. Bir bakalım burada yumurtalık kisti var mı? Ve bir bakıyoruz, evet, haberdar olma şeklimiz bu olabiliyor.
1: Evet, ilginç.
2: Veya kişi de belki de çok daha sık görülen bir sebep demir eksikliği. Özellikle kadınlarda, kadın hastalarda, Türk toplumunda da bu çok yaygın. Demir eksikliğinin çok önemli bir saç dökülmesi nedeni olduğunu biliyoruz. Bana yaygın saç dökülmesiyle gelen hastalarda ben mutlaka depo demir düzeylerine her durumda baktırıyorum. Çünkü normal demir seviyesi çok düşmüş olmayabiliyor veya kan değerleri etkilenmemiş olabiliyor. Ama depodaki demirlerimiz azalırsa, ki bu kadınlar için çok sık görülen bir durum. Özellikle düzensiz adet kanamaları olan kadınlarda depo demirleri çok düşük düzeylerde olabiliyor ve bunu hiç fark etmeyebiliyorlar.
1: Evet.
2: Ve bunun kişi için tek bulgusu saçlarının dökülmesi olabiliyor.
1: Evet, enteresan.
2: O saç dökülmesine de artık hani çok da yaygın uygulanan şeyler var. İşte yağlı, ballı bir takım karışımlar, saça sürelim,
1: evet,
2: şampuanlar uygulayalım.
1: Evet.
2: İşte onlarla bakımlar yapalım falan. Ne yaparsanız yapın, depo demirleriniz düşükse hiçbir şekilde saç dökülmenizi düzeltemezsiniz.
1: Evet.
2: Ki eğer depo demirinizi de yükseltirseniz, bunun belli bir seviyenin üstünde olması lazım, saç dökülmesini de hızla durdurabilirsiniz.
1: Duruyor. Evet.
2: Evet. Şimdi o zaman ne yapmak lazım? Saçımız dökülüyorsa bu, evet, geçici bir dökülme olabilir. Ama devam eden bir dökülmeniz varsa bunun sebebini mutlaka araştırmak lazım. Yani hormonal bir etki mi var? Bir ilaca bağlı gelişen bir şey mi var? Demirleriniz mi düşük? Ya da bir saç hastalığınız mı var? Belki de saçlı deride bir var olan bir hastalığınız var ve ondan dolayı
1: fark etmediğiniz evet,
2: ondan dolayı bir dökülme oluyor. Mesela kepeklenme çok fazla saç dökülmesine neden olmuyor. Yani kepeklenme de başlı başına bir saçlı deri problemi ve onu da çok sık görüyoruz.
1: Evet.
2: Bir çeşit egzamadır o. Saçlı derinin yağlı egzaması dediğimiz bir egzamadır ve kepekleri çok sık görürüz.
1: Evet.
2: Uygun şampuanlar, uygun bakımlar yaparak bu şeyi kepeklenmeyi azaltabiliyoruz. Evet, tekrarlama gösterebiliyor. Ama zaten bunu biz bir bakım biçimi haline getirirsek, saçlı deri bakımı biçimi,
1: evet,
2: o zaman bunu mümkün olduğu kadar az düzeyde yaşıyoruz.
1: Evet.
2: Ama saç dökülmesi bu duruma eşlik ediyorsa veya başlı başına bir saç dökülmesi varsa mutlaka bir muayene olmakta fayda var. Yani bu sebeplerden acaba hangisine bağlı saç dökülmemiz oluyor? Saçlı deri hastalıklarının bazıları var ki kalıcı biçimde saç dökülmesi yapar. Yani aslında saç dökülmelerinin birçoğu geçicidir. Bir müddet sonra yerine gelir bu saçlar. Altındaki sebebi tedavi ederseniz veya neden olan durum geçerse. Ama saç derinizde bir hastalığınız varsa bunu tespit etmez de böyle aylarca başka bir takım uygulamalarla bunu düzeltmeye çalışırsanız tamamen kalıcı saç dökümelerine de karşılaşabilirsiniz.
1: Evet, tekrar yerine çıkma şeyi
2: durumu
1: var mı hocam?
2: Yani olmayabilir işte sebebine mi göre bazı deri hastalıkları var, saçlı deri hastalıkları. Burada hiçbir daha, yani zamanında müdahale etmezsek bu duruma bir daha, evet, da hiç yerine gelmeyen saç dökülmeleri olabiliyor.
1: Evet Pelin hocam, şimdi saç dökülmesi olan bir kişinin mutlaka bir cildiye uzmanına
2: görünmesi lazım. Belki çok var, basit bir şey yapacağız, evet, ve hemen düzelecek.
1: Değil mi?
2: O da olabilir.
1: Peki tedavisinde ne yapalım? Yani şimdi çok yaygın bir konu, çok da güncel bir konu. Piyasada bir sürü saç dökülmesi için satılan, hani aktarlarda satılan ilaçlar var. İnsanların işte komşularından, ahbaplarından öğrendikleri bir takım, hazırladıkları böyle ilaçlar var. Bir de tabii bilimsel olarak işte eczanelerde kanıtlanmış ve eczanelerde satılan ilaçlar var.
2: Hı hı.
1: Bazı losyonlar var. Artı konu çok karışık. Bir de işte hani şampuan, yok işte kremler var. Bir de ötesinde işte saç bakımları var. Şimdi çok popüler, hı-hı, oldu son zamanlarda. Kuaförlerde ben görüyorum işte keratin bakımı diyorlar. Yok, hı-hı, işte saç bakımı diyorlar vesaire.
2: Hı-hı.
1: Ne yapalım hocam? Yani konu çok geniş bir konu.
2: Konu hakikaten geniş ve karışık dediğiniz
1: hakikaten
2: gibi.
1: Karışık.
2: Çok karışık.
1: Evet.
2: Çünkü saç dökülmesinin tek bir sebebi yok. İşte yani hani bir kere dökülmeye sebep olan bir şey varsa biz bir onu bulalım. Onu bir, evet, tedavi edelim.
1: Evet.
2: Bu dışarıdan bir uygulamayla tedavi edebileceğimiz bir şey ise, evet, onun bir takım ilaçları vardır ve onu uygulayalım. Yani onu seçebilmek için bile neden olduğunu bilmemiz
1: gerekir. Sebebini
2: gerekli
1: bulmamız lazım.
2: Ama diyorsak ki işte saç bakımını yapalım. İşte ne yapalım? Saçımız bir takım dış etkilerle yıpranmış olabilir, zayıflamış olabilir, incelmiş olabilir. Özellikle kadınlar hani boya yaptırıyorlar. Bu boy kullanılan boyalar falan saçta bir takım işte kurumalara, incelmelere, kopmalara neden olabiliyor.
1: Evet.
2: Bunu, evet, dışarıdan bir takım uygulanan şampuanlar, bakım kremleri veya işte o saç maskeleriyle,
1: evet,
2: dıştan bir destek sağlayabiliyoruz,
1: evet,
2: saça. Ama bunu yani bilmediğimiz bir takım şeyleri evde karıştırarak da yapmayalım. Çünkü bunlar için de zaten kanıtlanmış, bilimsel olarak da kanıtlanmış bir takım uygulanacak şampuanlar, maskeler, kremler zaten var. Bunları, evet, uygulayalım. Ama saçımız bundan dolayı dökülmüyorsa, yani işte ne bileyim hormonal bir etki var. Bu hormonal etkiden dolayı dökülen saçlar için de ayrı spreyler, şampuanlar var. Yani herkese her aynı şeyi kullanmamız mümkün değil.
1: Yani bir tek ilaç herkese veyahut da bir
2: mümkün
1: tek
2: değil,
1: losyon herkese uygulanamaz.
2: Mümkün
1: yani
2: değil. Evet. Yani o işte bakım kremleri, işte keratin maskeleri, işte yağlı bir takım karışımlar, yani bunlar tamam. Dıştan belki saç yüzeyini kaplayarak saça bir destek oluşturabiliyorlar.
1: Evet.
2: Ama dökülme neden acaba? Yani o nedeni bilip ona göre de farklı tedavi ajanını kullanmamız lazım. Genellikle bizim yaptığımız, sebebi buluyoruz, sebebe yönelik ilaç veriyoruz. Bu losyon, sprey, işte şampuan olabilir.
1: Evet.
2: Artı o arada saç kılını desteklemek için bir takım bakım ürünlerini de yanında ekliyoruz.
1: Evet. Hocam, vitaminlerin bir şeyi var mı saç için? Yani bir vitamin kullanmayı önerir misiniz?
2: Şöyle, yani ihtiyaç varsa. Yani evet. Şimdi vücudunuzda bir vitamin eksikliği yokken saçım dökülüyor diye ekstradan vitamin alırsanız bunun hiçbir faydası yok.
1: O zaman eksikliği.
2: Ama bir şey var, bir eksiklik var ve biz onu tamamlamak istiyorsak evet.
1: Anladım, evet. Peki hocam. Değerli dinleyiciler, bir radyo hastanesi programının daha sonuna geldik. Bugünkü stüdyo konuğumuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Pelin Koç Yiğit hocamızdı. Hocam çok teşekkür ediyorum. Saç dökülmesiyle ilgili çok güzel bilgiler verdiniz.
2: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Saygılarımla.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adüya Efendi Türk Sanat Müziği Saati. Kamu Spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yetelim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları göğüsledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan Soli Club uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. Soli Club uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Soli Club uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.
1: Onsuz nasıl yaşanır bilmiyorum.
2: Çok kötü.
3: Bu sefer gerçekten bitti.
4: Şimdi yalnız uyuyorum birlikte uyuduğumuz yataktan.
2: Nefes alamıyorum.

içinde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yenir.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
2: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosyayı açmayın. Bu içeriğe tıkladığınızda kişisel bilgilerinizi çalmak üzere hazırlanmış bir web sitesine yönlendirilebilirsiniz.
1: 2. E-posta programınızın uyarılarını dikkate alın. Şüpheli bir e-posta aldığınızda elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
2: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
1: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
2: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
1: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
2: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
1: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
2: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
1: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönder düğmesine tıklamadan bile kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilebilir.
2: Bu 10 kuralı aklınızda bulundurun, interneti daha güvenli kullanın.
3: Adi FM'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu. Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor. Plastik yiyoruz. Balıkların dörtte birinin sindirim sisteminde plastik bulunuyor. Plastik içiyoruz. Musluk sularının %83'ü plastik içeriyor. Plastik soluyoruz. Mikroplastikler hava kirliliğine de yol açıyor. Bu spot başladığından beri dünya genelinde 3 milyon plastik torba ve şişe satıldı. Akdeniz'in plastiğinin çoğu Türkiye'den geliyor. Üreticiler, perakendeciler, tüketiciler. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.
1: Kamu spotu.
2: Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı,

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: ebedini. Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüya FM. Kamu Spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi olarak akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimizin tamamına lisanslı üyesi olduğumuz kurumsal mail sistemimize entegre GPT tabanlı büyük dil modeli yapay zeka araçlarını ücretsiz olarak hizmete açıyoruz. Öğrencilerimiz ve personelimiz üniversitemiz kurumsal e-posta sistemi üzerinden iki öncü yapay zeka modeline doğrudan erişim sağlayabilecek, araştırmadan bilimsel üretime kadar her alanda yapay zeka desteğinden faydalanabilecek. Kullanım detaylarına ve anlatım videomuza üniversitemiz sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Geçen seneydi. Bizim kız düşünceli. Dedim kızım bir derdim var anlat. Mezun olabilmesi için staj yapması lazımmış. Yer bulamamış. Düşünecek ne var? Tüm Türkiye'de staj seferberliği başladı. Oraya başvur dedim. Ben de televizyondan duyduydum. Başvurmuş. Sadece ders notları değil, sporla da uğraşıyordu. O da işine yaramış. Bir sürü teklif geldi. İstediğini seçti. Pek mutlu oldu. Stajını yaptı, belgesini aldı çok şükür.
2: Kamu ve özel sektörden işverenler staj imkanlarıyla sefer bir. Referansın beceri ve yetkinliklerin olacak. Hadi hemen başvur. Senin için sefer biriz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Engelsiz Kampüsler Engelsiz Adımlar etkinliği düzenlendi. Adıyaman Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü ve Özel Eğitim Öğrenci Topluluğu koordinasyonunda üniversite kampüsünde gerçekleştirilen farkındalık etkinliğine Milli Eğitim'e bağlı özel eğitim okulları, engelli dernekleri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda özel gereksinimli birey katıldı. Gün boyunca kampüste renkli ve samimi görüntüler oluştu. Etkinliğe katılan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş de özel öğrenciler ve aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti. Özel gereksinimli bireylerin mutluluğu ve ailelerinin memnuniyeti ise etkinliğe anlamlı görüntüler olarak yansıdı. Etkinlik kapsamında Kadim Sanatlar Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Ebru çalışmaları yoğun ilgi görürken, Müziksel Faaliyetler Topluluğu'nun müzik dinletileri etkinliğe renk kattı. Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler katılımcılardan büyük alkış aldı. Okul öğretmenleri tarafından düzenlenen eğitsel oyunlar ve etkileşimli etkinlikler ise öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Etkinlik gün sonunda gerçekleştirilen ikramlarla sona erdi.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Abla, tıbbı kazanmışım.
2: Aferin benim akıllı budağıma.
1: Evet ama mühendislik daha iyi.
3: Olur mu canım? Tıp bu tıp ötesi var mı?
1: Var abla, mühendislik işte.
2: Mühendislikmiş.
1: Abartma abla. Mühendis olmak kolay mı?
2: Hayat kurtarmak kolay mı?
1: İyi ama sen 2 sene okudun.
2: Ne olmuş okumuşsam? Dondururum.
1: Hayır olmaz abla ya.
2: Sen oku.
1: Sen oku.
2: Sen oku.
4: Sen oku. Sen de oku. Çünkü birini seç.